ve bu delik olayımızdan pazartesi internet agitron uygulama çabuk oldu. Başlayıp rüyumla onu sumam etmemle yasız. Bu bakmara agayı miran keçen edin yeri.